Tabriklar, Yunusoboddan gapiryapmiz va haftaning ilk qadami dushanba barchaga xayrli bo'lsin. 29-iyun sanasi va biz 2026-yil 21-asrda yashashni boshladik. Bugungi kunni to'g'rirog'i barchaga yaxshi kayfiyat, yaxshi insonlar hamrohligini tilagan holda dasturimizni davom ettirar ekanmiz. Song Drive Show'ni 2-chi soatida bilasiz azizlar, sovg'alarimiz 2 ta. Bu birinchisi Miko brendidan sharbatli ichimliklar va soat so'ngida esa biz iPad kolodkalarini kimgadir nasib etishiga tilakdoshmiz. Ayni damda mikrofon qarshisida 2 nafar boshlovchi Azamat Oxundiyev va albatta Qunduzxon Abdullayeva. Azizlar, bugun 29-iyun sanasi bilan bog'liq ba'zi bir ma'lumotlarni

0: Telekom.
1: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 16.

Fakt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Hydralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hidafam reklama bo'limi 33 598 00.

Men har dem denge seligim tutup yugim kemasdi. Bula etardiram. Xo'p, oldimda turib tur. Men o'zim yurtdashiman. Sen yonimda tursang, menga xuddi bir kuch bag'ishlagandek bo'lib turasan. Zerikib ketmayman, derdilar. Va men oldilarda turib gaplashib turardim. Bula basseynni shiqalab tashirdi, yub tashirdi. O'zi bir oddigina bir ish, lekin hozir shu juda ham qadri bilinyapti. Shu arzimagan bir har kunga bajariladigan bit deymizda ruschada, shu bo'lsa ham hozir juda ham o'rni bo'lakcha, o'zgacha. Tezroq kelib adajonisi bassenlarni yuvib tashang. O'rni juda ham bilinyapti. Shoshdani eshitsam, yozgi illik xotiralarimiz, men bir muzdekkina kompotlar, aystilar tayyorlab berishim, akrushkalar qilib berishim, basseyn yubigandan keyin basseynni to'ldirib, maza qilib shu basseynda cho'milishlarimiz, na xotiralaydigan ushbu qo'shiq

Drive-Show. Dushan Badan Jumagacha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.

0: Toshkent.
1: Toshkent.
0: Yos.
1: Yos.
0: Hit FM.
1: Hit FM.
2: Yaqinlashib yanog'ingga bir gap aytay.